gezirgen gezirgandu maygu aragu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata bürküdü.